mu nekkoon nag Sidy Diop en live mu nekk morso bu nice ayca bu ma jógee foofu ba tey live yi du ma ko teggi bàyyil ma ñëw titi bul ma fiiree ayca. Mane ko ci destina.